Birmingham Harman dedi. Harlin. Ha burada. Sen o Harlin Harman. Sen dinle o ilgili o eseri değil mi?